Gideni çaklama nesen, kande malisan uvalisan, kuda min yara barisan, kelali canım, kelali canım, kelali.

kaşı dikini. Bemi var tuman dikini. Kilali canım, kilali canım, kilali. Ben gidi heyranım, kilali. Kilali canım, kilali.